belli. Ama fake hesaptan hala izleme. Çünkü ben sana hala typing.

kırılıp dökülelim, ister yok olup dirilelim, sevişmeden oyun.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
6: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
5: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
6: Kimse görmez. Hadi gidelim.
5: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
6: Ben anlamam. Sen karışma.
5: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
6: Sen karışma dedim.

0: Jandarma karakolu. Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
1: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.
2: 95.5

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınav takvimine göre milyonlarca gencin üniversite hayali için ter dökeceği YKS maratonu bugün başlıyor. Sınavın birinci oturumu olan TYT bugün saat 10.15'te başlayacak. Bu oturuma 2.425.560 aday başvuru yaptı. Adayların temel yeterliliklerini ölçen bu sınavın ardından pazar günü diğer iki oturuma geçilecek. YKS'nin ikinci oturumu olan alan yeterlilik testleri ise yarın saat 10.15'te gerçekleştirilecek. AYT'ye toplam 1.628.200 aday katılacak. Sınavın üçüncü ve son oturumu olan yabancı dil testi ise yarın

Saat 15.45'te başlayacak. Adayların büyük bir heyecanla bekleyeceği YKS sonuçlarının 22 Temmuz 2026 tarihinde ÖSYM'nin internet adresi üzerinden açıklanması bekleniyor. Deprem bölgesi Şule Yüksel Şenler Eğitim ve Meslek Atölyeleri programında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜİK verilerine göre Türkiye son 17 yılda kadın iş gücüne katılma oranını 15 puan arttırarak %21,2'den %36,2'ye yükseltmiş. Son 18 yılda kadın istihdam oranını ise 12,8 puan arttırarak %19,3'ten %32,1'e taşımış.

diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan 12. Yargı Paketi gelecek hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak. ABD Başkanı Donald Trump yakında Türkiye'ye gideceğim diyerek Temmuz'da Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesine katılacağının sinyalini verdi. Spor. Basketbol Süper Ligi final serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş Gain'i 77-75 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi ve şampiyon oldu. Fenerbahçe Kosovalı forvet Vedat Muriç'i kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı lacivertli kulüp oyuncu ve kulübü Mallorca ile anlaşma sağlandığını duyururken 1994 doğumlu golcü futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını bildirdi. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci hafta maçında ABD Avustralya'yı 2-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı ve 6 puanla liderliğini sürdürdü. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve amilli takım formalarını terleten Caner Erkin futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Adana, Kastamonu, Karabük, Bolu, Düzce, Amasya, Tokat, Artvin, Ardahan, Muş ve Kars çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar, Denizli, Muğla, Isparta ve Burdur çevreleriyle Antalya'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusu toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

0: Utan man.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
1: Hattalar yorulmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

olaydı sevmek, saymadan yıllarını vermek.

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü borç yapılandırmasına ilişkin detayları açıkladı. 2026 yılı Haziran öncesi ay dönemleri ilişkin borçlarla 31 Ağustos 2026 tarihine kadar tebliğ edilmiş ve kesinleşmiş idari para cezaları yapılandırılacak. Taksitlendirme süresi ise 36 aydan 72 aya çıkarıldı. Teminatsız tecil işlem limiti 10 milyon lira olarak güncellendi. Deprem bölgesi Şule Yüksel Şenler Eğitim ve Meslek Atölyeleri programında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜİK verilerine göre Türkiye son 17 yılda kadın iş gücüne katılma oranını 15 puan arttırarak %21,2'den %36,2'ye yükseltmiş. Son 18 yılda kadın istihdam oranını ise 12,8 puan arttırarak %19,3'den %32,1'e taşımış. Kadın istihdam oranını en fazla arttıran ülkelerden biri haline geldik diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan 12. Yargı Paketi gelecek hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak. Gümrükler Muhafaza Ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında Mersin Limanı ve Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda toplam değeri 8 milyar 85 milyon lira olan kaçak ilaç ve uyuşturucu madde ele geçirildi. ABD Başkanı Donald Trump yakında Türkiye'ye gideceğim diyerek Temmuz'da Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesine katılacağının sinyalini verdi. Spor. A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubundaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla son maçlar öncesinde 0 puanda kalan Türkiye Dünya Kupası'na veda etti. Basketbol Süper Ligi final serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş Gain'i 77-75 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi ve şampiyon oldu. Fenerbahçe Kosovalı forvet Vedat Muriç'i kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı lacivertli kulüp oyuncu ve kulübü Mallorca ile anlaşma sağlandığını duyururken 1994 doğumlu golcü futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını bildirdi. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci hafta maçında ABD Avustralya'yı 2-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı ve 6 puanla liderliğini sürdürdü. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve A Milli takım formalarını terleten Caner Erkin futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Adana, Kastamonu, Karabük, Bolu, Düzce, Amasya, Tokat, Artvin, Ardahan, Muş ve Kars çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar, Denizli, Muğla, Isparta ve Burdur çevreleriyle Antalya'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusu toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
6: 95.5

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü borç yapılandırmasına ilişkin detayları açıkladı. 2026 yılı Haziran öncesi ay dönemleri ilişkin borçlarla 31 Ağustos 2026 tarihine kadar tebliğ edilmiş ve kesinleşmiş idari para cezaları yapılandırılacak. Taksitlendirme süresi ise 36 aydan 72 aya çıkarıldı. Teminatsız tecil işlem limiti 10 milyon lira olarak güncellendi. Deprem bölgesi Şule Yüksel Şenler Eğitim ve Meslek Atölyeleri programında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜİK verilerine göre Türkiye son 17 yılda kadın iş gücüne katılma oranını 15 puan arttırarak %21,2'den %36,2'ye yükseltmiş. Son 18 yılda kadın istihdam oranını ise 12,8 puan arttırarak %19,3'den %32,1'e taşımış. Kadın istihdam oranını en fazla arttıran ülkelerden biri haline geldik diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan 12. Yargı Paketi gelecek hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak. Gümrükler Muhafaza Ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında Mersin Limanı ve Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda toplam değeri 8 milyar 85 milyon lira olan kaçak ilaç ve uyuşturucu madde ele geçirildi. ABD Başkanı Donald Trump yakında Türkiye'ye gideceğim diyerek Temmuz'da Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesine katılacağının sinyalini verdi. Spor. A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubundaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla son maçlar öncesinde 0 puanda kalan Türkiye Dünya Kupası'na veda etti. Basketbol Süper Ligi final serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş Gain'i 77-75 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi ve şampiyon oldu. Fenerbahçe Kosovalı forvet Vedat Muriç'i kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı lacivertli kulüp oyuncu ve kulübü Mallorca ile anlaşma sağlandığını duyururken 1994 doğumlu golcü futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını bildirdi. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci hafta maçında ABD Avustralya'yı 2-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı ve 6 puanla liderliğini sürdürdü. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve A-Milli takım formalarını terleten Caner Erkin futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Adana, Kastamonu, Karabük, Bolu, Düzce, Amasya, Tokat, Artvin, Ardahan, Muş ve Kars çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar, Denizli, Muğla, Isparta ve Burdur çevreleriyle Antalya'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusu toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Haber 95.5.

aşk bana extra large, bana extra large, bana extra large. Gidim ama benim boyum kaç, benim kilom kaç, daha benim yaş.

kalbinden bir çocuk düştü bu uçuruma.

duyguların olmadığı kadar gecelerce uslu ve puslu. Bir intikamın kaç şiddet seyrindeydim 10.000 öfke. Kimin içindi bir niçin, kinin dışında bir yolculuk. Bir intiharın ne kadar eşiğindeydim bir uyku. Kimse ölmedi mi, kimse gitmedi mi, kalan yalan dolan hep bir talan. Bir yerinde kalbinden bir çocuk düştü bu uçuruma, kaldı orada. Sanki orada bir drama. Dur.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü borç yapılandırmasına ilişkin detayları açıkladı. 2026 yılı Haziran öncesi ay dönemleri ilişkin borçlarla 31 Ağustos 2026 tarihine kadar tebliğ edilmiş ve kesinleşmiş idari para cezaları yapılandırılacak. Taksitlendirme süresi ise 36 aydan 72 aya çıkarıldı. Teminatsız TC

İşlem limiti 10 milyon lira olarak güncellendi. Deprem bölgesi Şule Yüksel Şenler Eğitim ve Meslek Atölyeleri programında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Aşıkan, TÜİK verilerine göre Türkiye son 17 yılda kadın iş gücüne katılma oranını 15 puan arttırarak %21,2'den %36,2'ye yükseltmiş. Son 18 yılda kadın istihdam oranını ise 12,8 puan arttırarak %19,3'ten %32,1'e taşımış. Kadın istihdam oranını en fazla arttıran ülkelerden biri haline geldik diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan 12. Yargı Paketi gelecek hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak. Gümrükler Muhafaza ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında Mersin Limanı ve Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda toplam değeri 8 milyar 85 milyon lira olan kaçak ilaç ve uyuşturucu madde ele geçirildi. ABD Başkanı Donald Trump yakında Türkiye'ye gideceğim diyerek Temmuz'da Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesine katılacağının sinyalini verdi. Spor. A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubundaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla son maçlar öncesinde 0 puanda kalan Türkiye Dünya Kupası'na veda etti. Basketbol Süper Ligi final serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş Gain'i 77-75 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi ve şampiyon oldu. Fenerbahçe Kosovalı forvet Vedat Muriç'i kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı lacivertli kulüp oyuncu ve kulübü Mallorca ile anlaşma sağlandığını duyururken 1994 doğumlu golcü futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını bildirdi. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci hafta maçında ABD Avustralya'yı 2-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı ve 6 puanla liderliğini sürdürdü. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve A Milli takım formalarını terleten Caner Erkin futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Adana, Kastamonu, Karabük, Bolu, Düzce, Amasya, Tokat, Artvin, Ardahan, Muş ve Kars çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar, Denizli, Muğla, Isparta ve Burdur çevreleriyle Antalya'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusu toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek

Gözlerin hiç daldı mı? Biri gelecek yakında. Sabah ilk düşündüğümsün, uykudan önce yine sen. Dün de rüyamda kaldın.

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü borç yapılandırmasına ilişkin detayları açıkladı. 2026 yılı Haziran öncesi ay dönemleri ilişkin borçlarla 31 Ağustos 2026 tarihine kadar tebliğ edilmiş ve kesinleşmiş idari para cezaları yapılandırılacak. Taksitlendirme süresi ise 36 aydan 72 aya çıkarıldı. Teminatsız tecil işlem limiti 10 milyon lira olarak güncellendi. Deprem bölgesi Şule Yüksel Şenler Eğitim ve Meslek Atölyeleri programında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜİK verilerine göre Türkiye son 17 yılda kadın iş gücüne katılma oranını 15 puan arttırarak %21,5

2002'den %36,2 yükseltmiş. Son 18 yılda kadın istihdam oranını ise 12,8 puan arttırarak %19,3'ten %32,1'e taşımış. Kadın istihdam oranını en fazla arttıran ülkelerden biri haline geldik diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan 12. Yargı Paketi gelecek hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak. Gümrükler Muhafaza ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında Mersin Limanı ve Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda toplam değeri 8 milyar 85 milyon lira olan kaçak ilaç ve uyuşturucu madde ele geçirildi. ABD Başkanı Donald Trump yakında Türkiye'ye gideceğim diyerek Temmuz'da Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesine katılacağının sinyalini verdi. Spor. A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubundaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla son maçlar öncesinde 0 puanda kalan Türkiye Dünya Kupası'na veda etti. Basketbol Süper Ligi final serisi 4. maçında Fenerbahçe-Beko deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş Gain'i 77-75 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi ve şampiyon oldu. Fenerbahçe Kosovalı forvet Vedat Muriç'i kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı lacivertli kulüp oyuncu ve kulübü Mallorca ile anlaşma sağlandığını duyururken 1994 doğumlu golcü futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını bildirdi. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci hafta maçında ABD Avustralya'yı 2-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı ve 6 puanla liderliğini sürdürdü. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve A Milli takım formalarını terleten Caner Erkin futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Adana, Kastamonu, Karabük, Bolu, Düzce, Amasya, Tokat, Artvin, Ardahan, Muş ve Kars çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar, Denizli, Muğla, Isparta ve Burdur çevreleriyle Antalya'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusu toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Haber.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: 95.

0: Sizin aranızda hiçbir şey yok, değil mi?
1: Onun kalbi hala rüya için atıyor baba.
0: Ya bu devirde böyle seven kaldı mı be Eşref?
1: Sevda bu baba, sevda. Hem de kara sevda.
2: Sevda dediğin...

0: ardına, çıktım zamansız bir seyre, ahtım göğe, denizlere.
1: Do 95.5.

0: Mutluluk bulaşıcıdır. Eğlence kalıcı. Müzik günün bir parçası.
1: Ritimle dans et.
0: Olmazsa olmaz.
1: Yeni heyecanlar yaşamaya hazır mısın?
0: Ritimle dans et.
1: Aç radyonu.
0: Aç radyonu.
1: Aç radyonu.
0: Aç radyonu.

0: Dikkat dikkat. Radyo dinleyicisi. Hazır mısın?
1: Evet. İyi bir haber almanın tam evet. Zamanı.
2: Aksi Show başlıyor.
1: Ne?
3: Sonunda.
1: Şimdi mi? Evet. Şimdi.
4: Bence bu muhteşem.
5: Koltuklarınızı yatay konuma getirin. Emniyet kemerlerinize bağlayın. Hatta düğüm atın.
6: Bunu ne kadar uzun zamandır bekliyordum bilemezsin.
5: Geri sayım başladı. 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0.
7: Artık başlasın.
2: Aksi Show başlıyor.
8: Öylesine ölümcüldü ki düşmanları onun büyük muhteşemliğinin parıltısından kör oluyordu.
9: Gözleri!
10: Fazlasıyla muhteşem!
9: Ne çok çekici.
11: Hakkını nasıl ödeyeceğiz?
2: Aksi Show başlıyor.
12: Aksi Show. Aksi Show.
13: See the devil in the eyes. We don't deal with no disguise.

Huhu, orada biri var mı acaba? Efendim herkese merhabalar, kucaklar dolusu selamlar, sevgiler, saygılar. Burası bölgenin en çok dinlenilen radyo istasyonu Radyo Kulüp. Maxi ben, saatlerimiz 20.05'i göstermekte. 22'ye kadar bölgenin en çok dinlenilen radyo istasyonunda en farklı radyo programında olacaksınız. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Birazdan Instagram üzerinden de yayınımızı aktif hale getireceğiz. Instagram'da Maxi Show 1 Instagram hesabında canlı yayında olacağız. Bekleriz Maxi Show 1 Instagram hesabına hepinizi. Şimdi programımızın açılışını şöyle bir şarkıyla yapalım. Yaktın beni. Yonca Evcimik'le mi yapsak diye düşünüyoruz ki. Hazırlamışız zaten şarkıyı burada. Niye düşünüp de kendi kafamızı böyle karıştırıyoruz bilemedim. Hadi bakalım, Maxi Show 1 Instagram hesabım. Instagram üzerinden yayınımızı aktif hale getireceğiz. Dileyen Instagram'dan aramıza katılabilir. Gecenin konusunu siz belirleyebilirsiniz. Yine geçmiş programlarda istemiş olduğumuz ama katılma fırsatı bulamamış olduğunuz konulara da katılabilirsiniz.

Bıraktın Beni ve Yon Cevcim radyonuzda oldu. Programımıza devam ediyoruz. Instagram üzerinden yayınımızı aktif hale getirdik. Instagram'da Maxi Show 1 Instagram hesabında canlı yayındayız. Aynı zamanda 95.5 frekansında ve tabii ki www.radyokulüp.com adresinde ve radyokulüp.com.tr adresinde iki adresimiz var. Zengin Radyo.

Evet, sevgili Oğuz Fırat Akçı aramızda. Selam olsun buradan sevgili Oğuz Fırat'a. Şimdi çalacağımız şarkı da sevgili Oğuz Fırat Akçı'ya armağan ederim o zaman. İki şarkı var listemde. Bir tanesi Aşka Yürek Gerek. Aşka gerçekten yürek gerek, yani aşk yürek işi. Aşk yürek işi. Bir tanesi de Boncuk. Nasıl boncuk? Mavi boncuk değil bu. Bu başka bir boncuk herhalde, bilmiyorum.

Volkan aramıza katıldı. Volkan Oku, hoş geldin. Ben burada niye böyle bir yerlere basmaya çalışıyorum, bir yere basamıyorum? Yani bazen de basıyorum, yanlış basıyorum. Niye yanlış basıyorsun onu da bilmiyorum ama. Peki, şimdi çalacağımız şarkıyı sevgili Oğuz Fatakçı'ya armağan edeceğiz. Ben de duyabilsen de, duymuyor musun? Nasıl duymuyorsun ya?

Sen bence telefonun yanından böyle sesi açmayı dene bence Volkan. Yaşlandı, yaşlandı. Hadi aşka yürek gerek mi? Ben seçimi sevgili Oğuz'a bırakıyorum. Oğuz hangisi olsun ya da farklı bir şarkı seçebilirsin hareketli olmak şartıyla. Sana bırakıyorum seçimi. Ya. Bir Naz'dan önce var Boncuk. Yani başka bir yerde Boncuk aramaya da gerek yok ama şey bir de neydi onun adı ya? Mustafa Sandal var. Aşka yürek gerek. Duydum diyor. Bak duydu. Demek ki yandan açınca olayı bir. Yandan denemek lazım. Yandan. Hayır ben bir yere basmayınca niye basamıyorum ben?

boncuk olsun diyor. O zaman biz boncuk şarkısını armağan edelim. Normalde armağan programı ya da şarkı programı değil ama arada böyle yapıyoruz. Arada deyip hep yapıyoruz zaten ama olsun diye gülüyorsun. Dur gülme her şeye. Boncuğumuz nerede? Boncuğumuz burada. Boncuk, boncuk, boncuk. Volkancısın diyor. Aa, utanıyorum yani. Şaka yapma ya. Neydi o abine, şaka yapman ya.

0: Yanarım yanarım sönerim aman.
1: Tutamam kendimi düşerim aman.
0: Gözler gitmiş diyor. Sen de yaşlandın kanka demiş. Yaşlandık be. Vallahi yaşlandık. Yani yayına gelmeden beyazlardan bahsetti. Beyazlamadık neresi kaldı acaba, çok merak ediyorum. Yani. Gördüğümüz her yer.

yerde beyaz görüyorum ama göremediğim yerlere bir sormam lazım. Bakalım, selamünaleyküm demişti. Aleykümselam, hoş geldin. Volkan'a gelsin şarkı denmişti. Yok, Volkan'ın şarkısı ayrı. Ben ona şarkıyı seçtim burada. Şirinimin Dili. Evet, güzel şarkı. Şirinimin Dili güzel şarkı. Şirinim. Bu hangi, nasıl bir dil? Kedi dilinden bahsediyor. Kedi dili. Pasta geliyor aklıma. Şirinimin Dili. Yani zamanında 70'lerde mi? Nasıl yazmışlar bu şarkıyı ya? Şirinimin Dili. Hay şirin vay. Yani diyor ki Şirin'in diline düştün diyor, bittin diyor. O olabilir. Başka ne olabilir? Var birçok şey var ama. Bu şarkıyı da Volkan'a gönderelim. Dil önemli. Dil önemli. Çok önemli dil. Bilmiyorum kaç dil var sizde. Bak mesela Şirin'in dili varmış. Nelerin dili yok ki? Mısralarım hasretlerden ateşli. Ah ateşli ah. Hükmen ekşeden sor beni. Elleri bağlamaya. Hadi bu şarkıyı başa alalım ve Volkan'a göndermiş olalım. Şirin'imin dilini gönderiyoruz Volkan'a. Şimdi yakala şarkını diyeceğim. Hani nerede dil, nerede? Bakalım. Hani şirin buysa eğer dilini çok merak ettim ben. Hani şarkıda geçen şirin buysa dilini görmek isterim ya. Yani. Bir dili görebilir miyim? Mavi değilse. Bazı içeceklerle beraber mavi olabiliyor dil. Gıda boyasından kaynaklanıyor zannediyorum.

Evet, Seyyal Taner ve Şiirimin Dili radyonuz oldu. Şiirimin Dili. Volkan'a gönderdik bu şarkıyı. Şarkının ardından yine burada olmaya devam ediyoruz. Maxi Show 1 Instagram hesabım. Evlerinde, arabalarında, iş yerlerinde, halk otobüslerinde, dolmuşlarda, taksilerde, kimler, nerelerde, ne şekilde dinliyor ise. Şarkı bitmedi, farkında mısınız? Bitmedi bu şarkı. Niye öyle oldu? Hani bazı şarkılar bitmiyor. Genelde Haluk Levent'in şarkılarında oluyor. Şarkının sonuna doğru bir bateri sesi.

Pekala, devam ediyoruz. Barış Taştan aramıza katıldı. Hoş geldin Barış Taştan. Şimdi çalacağımız şarkı da sana armağan etmiş olalım o zaman. Geliyor, geliyor, geliyor Kaan Öztürk ve Emre Kınay. Kaan Öztürk, Emre Kınay. Sonunu düşünmedin mi? Halimem. Alçaklara kar yağıyor. Neydi? Düş peşime gelmedi.

Ankara'da kar yağıyor, üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Kız ha, sen bu işin sonunu niye düşünmüyorsun? Niye düşünmüyorsun? Düşünmeden böyle bir şeyler yapıyorsun ya. 250 on the dash. Pekala, devam edelim. Yayınlar demiş. Yayınlar abi demiş. Abi. Abim. Hoş geldin. Gamze Ertürk aramıza katıldı. Hoş geldin Gamze. Bakalım Oya aramızda. Oya Bartın'dan katılıyor. Bartın'da kuaför sevgili Oya. Oya salon, salonun adı neydi ya? Oya kuaför müydü? Bakalım Aygül aramızda. Aygül hoş geldin. Evet. Esmer Yasemin gelmedi değil mi? Yasemin.

Mustafa Sandal'la programımıza devam edeceğiz. Aşka Yürek Gerek radyonuz olacak. Onur Sıkar. Onur Sıkar'mış. Onur Sıkar ve Yusuf Demir. Yusuf abimize selamlar bu arada.

Oya'ya da salonun adını sorduk, kayboldu ya. Ama reklam olmasın.

Hadi bakalım aşka yürek gerek radyonuz olsun. Mustafa Sandal, Musti ve sonrasında ben yine burada Radyo Kulüp'te. Tabii ki 95.5 frekansında sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim. Birazdan geliyorum, bir yerlere ayrılmayın olur mu? Maxi Show 1 Instagram hesabım. Hadi, hadi gel. Koş, koş, koş. Koşmadan ol. Koşmadan olsa yine gel. Öyle gel, böyle gel, şöyle gel. Yavaş yürü.

0: devam ediyoruz. Kenan aramıza katıldı. Kenan Bahşi. Hoş geldin Kenan Bahşi. Şaka yapma ya. Şimdi ise yaz demedim ve Murat nereden çıktı ya? Murat beni andı. Acaba hangi Murat diyeceğim ama şimdi o da denmez ki buradan hangi Murat. Yok, Murat denir. Murat denir ama şey denmez herhalde, yanlış hatırlamıyorsam. Yani neydi o? İspiri söyleyeyim mi? Neydi o ya? Şu denmezlerdi değil mi? Şu denmezdi.
1: Yıldız, Hasan, bütün ustalığını gösteriyor Hasan.
0: Sema Elif'im aramızda katıldı. Sema, sen de hoş geldin. Ya ben şuraya gelene kadar konuyla geliyorum. Şuraya geliyorum, bir merhaba diyorum. Hey ben geldim diyorum. Ondan sonra konum onu kalmıyor bende yani. Niye öyle oluyor? Bak, 2 dakikada şarkı değiştirdim, gördün mü? Yaz demedim çalacaktık ama sen yoluna ben yoluma. Kolay gelsin diyor sevgili Kenan, hoş geldik. Kolaysa başına gelsin derler. Gerçi başına da gelmiştir ama.

Muhtemelen özledim yazacak şimdi Kenan. Hissediyorum, hissediyorum, görüyorum. Geldi demiş. Gelir, gelir. Aşkım hiç

Ben dedim Kenan dedim böyle yazar, özledim yazar dedim, bak yazdı demiş ki o, özledim o ortamı diyor. Yani insan nezaketen yazar, seni özledim ben ama yani, nerede, yani Kenan beni niye özlesin, o da var. Şimdi haklı adam yani, ben de olsam şimdi Kenan'a Kenan seni çok özledim yazmam. Ya yazabilirim de belli olmaz benim sağa solum ama Kenan bana niye seni özledim yazsın ki? Ki öyle yazdığı zaman başına ne geleceğini aşağı yukarı tahmin edebiliyor. Diyeceğim hayırdır sen Kenan? Kenan hayırdır yani?

Öyle mi? Bu kez adalet benden yana diyor. Hep ben de öyle düşünüyorum ama ne zaman öyle düşünmüş olsam olmuyor. Şimdi Çakal radyonuz olacak, Emirhan Çakal. Ve ne diyecek, Damla mı bu? Damla mı şey be? İki şarkısının introsu birbirine çok benziyor ya. Damla damla damlarsın, aşk olsun anlamadın. Daş gibi. Taş değil yalnız, daş. Ben hala bir yandan konuşurken bir yandan acaba gecenin konusu neydi diye düşünmüyor da değilim. Yani çok aslında böyle can alıcı bir yerden vuracaktım bu akşam ama olmadı o.

Çakal. Çakallardan devam ediyoruz. Kolay gelsin Max demiş. Serkan göndermiş. Hemen ardından bakıyoruz. Nurhan Hanım mesaj göndermiş. Maxi, Cazgır sana balık tutuyor demiş. Cazgır bana balık tutuyormuş. Cazgır'a çok çok selamlar. Rastgele diyelim o zaman. Hadi tutsun balıkları. Balık önemli. Balık önemli. Ne balığı var tutuyor acaba? Ne balığı tutuyormuş? Ama Cazgır söylemesin ne balığı tuttuğunu. Nurhan ablacığım, ne balığı diye sana soruyorum ben. Cazgır'a sormuyorum çünkü onun vereceği cevabı ben biliyorum. Rastgele. Var mı bayağı balık? Ceren, pardon, Yavuz Ceren aramıza katıldı. Hoş geldiniz.

pekala, gecenin konusunu buldum. Bir anda aklıma geldi. Benim hazırlamış olduğum konu değil ama bu da yine güzel bir konu. Evet, yine güzel, sağlam bir konu. Sağlam bir konu. Diğer konuyu da başka bir programa artık saklayacağız ya da aklımıza gelirse birazını bu akşam, birazını yarın akşam, birazını bir sonraki programda, öyle gidecek o yani. Bir konuyu ısıtıp ısıtıp evirip çevirip nasıl kullanılır adlı belgeselimizi. Yok, belgeselden bahsetmiyorum. Son dönemlerde ismi belgeselciye çıktı ya. Kaplumbağaların videosundan sonra ne zaman doğada bir video falan paylaşsam hayırdır belgesel mi çekiyorsunuz şeklinde cevaplar alıyorum, yanıtlar alıyorum. Pek hoş olmuyor ama yani.

Bildiğin cevabı Maksicim demiş. Toriktir, torik. Ne olur? İstavit olabilir, mezgit olabilir, barbun olabilir. Son dönemlerde barbun da çok. İzmarit olabilir balığı. Ne balığı olabilir? Hamsi değildir. Ben bilmişim ama tamam. O zaman sizleri şöyle bir şarkıyla baş başa bırakıyorum. Geliyor, geliyor, yaz demedim ve Barış Akarsu radyonuz olacak. Mekanı cennet, dostlarım elektör olsun. 95.1 FM.

geldim. Evet. Barış Akar, Su Mekanı Cennet Dostları Melekler Olsun. İhsan Tekin aramıza katıldı. İhsan Tekin hoş geldin. Bakalım ne diyor? Kalkan balıymış canım diyor, o diyor. Güzel olur bak, o yapacaksın onu böyle of diyorum. Of diyorum, başka da bir şey demiyorum. Ben gecenin konusunu söylemiş miydim? Bak söylemedim değil mi? Gecenin konusunu buldum dedim, söylemedim ama. İşte bak böyle oluyor, anlatabiliyor muyum? Aynen böyle oluyor bak. Gecenin konusunu hazırladık, bulduk, şu öyle yaptık, böyle yaptık, geldik buraya. Hey yo, ben geldim. Yok. Tırt. Gecenin konusu yok. Sonra gecenin konusunu bir anda buldum dedim. Şarkıya girdik, gecenin konusunu söyledik mi? Ben söylemedik diye hatırlıyorum. Niye böyle oluyor bana? Yaşlandım herhalde ben ha. Olabilir. Yaşlanmış da olabilirim. Olmayabilirim de bilemedim. Peki gecenin konusunu açıklıyorum. Gecenin konusu şudur. İyi ki dediğiniz her ne var ise onlardan bahsedeceğiz bu akşamki Maxi Show'da. İyi ki nokta nokta nokta dediğiniz ne var ise hadi buyurun. Maxi Show 1 Instagram adresim. Instagram'da canlı yayındayız. Instagram'daki canlı yayınımızın yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi ki nokta nokta dediğiniz

dönme çakı, dönme çak çakın ne alaka? Dönme sak, çakın dönme ya. Sakın dönme. Yoksa çok gülerim diyor. Ha. Sen böyle güleceksen gül. Ya böyle güleceksen gül ama ya. Böyle güleceğim diyorsan sana gülme demem ben. Maxi'cim selamları, yayınlar demiş sevgili Emrah Güloğlu. Teşekkürler, hoş geldin. Teşekkürler. Bakalım Maxi'cim cazgır parça bekliyor demiş. Hangi yedek parçayı bekliyor acaba? Ha? Ne verelim abimize, cazgır abimize ne verelim? Egzoz var. Jant var. Tamam, bir şarkı göndereceğim. Şimdi geliyor parça. Evet. Gecenin konusunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Gecenin konusu şudur sevgili dinleyenlerimiz. Neydi gecenin konusu? İyi ki nokta nokta nokta. Bu nokta noktaları doldurmanızı istiyorum. İyi ki nokta nokta dediğiniz ne var ise. Hadi bahsedelim. Hadi konuşalım. Cazgırcım hadi. Sana ve Nurhan ablamıza gidiyor bu şarkımız. Geliyor. Salla beni sevgilim. Gönül salıncağında salla. Şimdi balık tutan adama bu şarkı gönderilir mi? Gönderilir. Oltayı sen salla ileri kadar, yani atabildiğin kadar uzağa at. Mutlaka bak balık gelecek şimdi. Hava karardı mı ya? Yok daha kararmamış. Burada görüyorum. Balık yapar.

Başım dönsün, her şey dönsün, salla beni dünyam dönsün. Gönül salıncağında, evet. Erkin Baba, Erkin Koray radyonuzda oldu. Sevgili Cazgır ve Nurhan ablamıza gönderdik bu şarkıyı. Maxi'cim çok teşekkür ederiz. Cazgır seni çok seviyormuş, pardon çok öpüyormuş diye mesaj geldi. Ben de onu öpüyorum o zaman. Şöyle yaklaştır yanağını, böyle yanağını yaklaştır. Evet, yanak diyorum, yanak. Evet. Öptükten hemen sonra da devam edelim. Ha, öpüyoruz sonra devam edelim. İlk önce öpüyoruz. Öpücük şart. Show devam ediyor sevgili dinleyenler. Şimdi ise Beste Açar. Beste Açar. Radyonuz olacak. İnşallah şarkının ismi. Beste Açar, Kayahan'ın kızıydı herhalde değil mi arkadaş? Hani o konulara şimdi bir girmeyelim, daha sonra gideceğiz o konulara. Bugün zamanı vehli değil. Bu şarkıyı ilk duyduğumda sabaha karşı kaçtı, 5 miydi 6 mı neydi? Moralim öyle bozuktu ki. Şarkıyı dinledim, bir enerji geldi bana. Yukarıdan bir ses yükseldi. Yok, hani gerçekten de öyle. Şarkının enerjisi beni içerisine çekti ya. Ama herkese aynı etkiyi yaratır mı bilmiyorum. O zaman hep beraber dinleyelim. Ben keyifle dinliyorum. Gün içerisinde de dinliyorum. Yolda yürürken de mesela kulaklığımı takıp bangır bangır bu şarkıyı dinliyorum. Şimdi beklentiniz çok fazla oldu. Bunun farkındayım ama belki beklentinizi karşılayacak mı karşılamayacak mı hiçbir fikrim yok. Şarkı dinlenince sizler de yorum yapabilirsiniz. Maxi Show 1 Instagram hesabımız. Beni takip edebilirsiniz. Etmeden de katılabilirsiniz. Yani ederseniz iyi olur ama bu kardeşinizi takip edin yani. Biraz daha böyle konuşursam ne olur ablam? Ne olur ablam? Ceylan gözlü ablam, mavi gözlü ablam, ne olur ablam be? Hadi bakalım o zaman geliyor inşallah. Hop. Biraz daha radyonuzun sesini açın, siz de bu sese kulak verin.

Seni var ya seni ya deliler alsın seni. İnşallah. Ne güzel bir şarkı değil mi? Seni ya diye onu var ya diyor. Ya deliler alsın diyor. Ya hani Ferdi Baba'nın da bir şarkısı vardı. Ya deliler diye bir şarkısı vardı. Aklıma geldi şu anda. Ah benim kaderim diyor. Onunla bir yazıldıysa diyor. Neden şimdi ayrı yazıyor? Benim günahım mı çok diyor ya. Arada bir gelsen hani şöyle. Gündüze de razıyız ama yani gece gelmesi de başka olur ya. Peki ya. Onu ya deliler alsın. Arabası yolda kalsın. Var mı arabası bilmiyorum. Vardır herhalde iki tane.

Sakın su kaynasını. Vallahi yolda arıza yapan araçta dinleyenler var ise geçmiş olsun dileklerimizi göndermiş olalım. Aha Şom ağzını açtık da bizim araba bozuldu demeyin sonra. Ben size demiyorum, ben ortaya konuşuyorum. Üzerinize alınmayın da. Kolaylıklar diliyorum. Geçmiş olsun.

0: Evet. Niye ayrıyız yani şimdi? Hayırdır sen? Hadi bakalım, bir baktı fena çarptı, hemen kanım kaynadı. Hiç umrumda değildi, beni ne hale getirdi.
1: Maxi Show.
0: O zaman geliyor grup Merdiven, çiçeği burnunda. İyi yayınlar diliyorum Maxi'cim demiş Serkan Arslan. Hoş geldin Serkan. Çıtı pıtı durur, hanım hanımcıktır, çiçeği burnunda.

Bana öyle bakma, yüreğimi yakma. Çiçeği burnunda, bizim çiçeği burnundalar gelemedi herhalde. Nerede bizim çiçeği burnundalar, çıtı pıtılar, çıtı pıtı pıtı. Hani en son gördüğümde bir çıtı pıtı görmedim ama yani. Aman duymasınlar, darılırlar falan. Ama insanlar dikkat eder yani, çok çıtı pıtı değil de. Bakalım, selam demiş. Pelo aramıza katıldı sevgili. Pelo hoş geldin. Pelin Gümüş Yıldırım aramıza katıldı. Hoş geldin. Bir kez daha hatırlatalım gecenin konusunu. Gecenin konusu iyi ki nokta nokta nokta dediniz. Ne var ise onlardan bahsedeceğiz. Bahsediyoruz daha doğrusu bu akşamki Maxi Show'da. O zaman sevgili Pelo'dan bir şarkı dinleyelim. Pelo'nun Bu Yaz Benim şarkısını dinleyelim. Ah be dünya da olur ama şey olsun ya, bu yaz benim mi olsun, bu yaz benim olsun. Hadi olsun bu yaz benim ya.

0: Güle güle canım. Sıradaki gelsin. Hadi oradan. Hadi hadi. Nerede o? Nerede? Şuday değil mi? Hadi oradan. Pelo diyor ki bu yaz benim diyor. İyi ki sizleri tanımışım. Ben de aynı fikirdeyim. İyi ki seni tanımışız biz de.
1: Deniz beni bekler. Seni mi çekeceğim? Hadi başka yere şeker.
0: Hadi şeker. Hadi şeker. Hadi hadi hadi şeker hadi.

0: güleceğim.
1: Abi buluşalım bir ara demiş. Buluşalım bir ara ya. Hadi oradan!

Emin abi çevirsen oradan. Evet, bu yaz benim diyorsanız tam size göre bir şarkı bu. Bu yaz benim. Hello, bu yaz benim dedi. Vallahi hatırlamıyorum ben de adını. Bak bana da uygun bu şarkı. Hatırlamıyorum. Güle, şeker güle güle. Hadi oradan. Evet vallahi aynen ciğerden diyor o zaman. Ciğerdense damardan değil atar damardan. O zaman Pelo'nun şu son şarkısına yer veriyoruz. Gün boyu zaten radyo kulüpte dinliyorsunuz. Max Çoda da dinliyorsunuz. O zaman Pelo, ah be dünya, ah be dünya. Ben bir hava alıp geleyim. Anca hava alıyoruz zaten biliyorsunuz. Şimdi bu şarkıda da hava alınır. Uzaklara baka baka hava alınır. Bakalım. Geliyoruz. Ah ah. Yaktın bizi Pelo. Pelo yaktın bizi.

0: Hello yorumuyla geldi. Ah be dünya, ah be dünya, radyonuzda oldu. Ah, ah. Sonumuz,
1: toprak değil mi erkeni geçir?
0: Doldurma, doldurma diyor. Pardon, doldur sen, aldırma. Havalar yavaş yavaş ısınmaya başladı derken bir anda böyle dünden bahsediyorum. Bugün hava böyle bir iyi miydi bugün hava? Çok dışarıyı göremedim ben bugün de. Dün böyle bir kış geldi hissine kapıldınız mı? Ben de dün o hisse kapıldım. Bir anda böyle içime bir soğukluk geldi. Daha dün dedim hava günlük güneşliydi. Bir anda dedim hava soğudu. Yağmur bir yandan. Öyle ilginçtir ki tüneli geçiyorsun, yağmur yağıyor. Tünelin diğer tarafında yağmur yok. Ya da bir kilometre ileride yağmur yok. Az daha geride ya da ileride yağmur var. Enteresan bir durum. Çok teşekkür ediyorum demiş. Rica ederim, ne demek? Pelo. Yine geçtiğimiz günlerde açık hava partisi vardı der gittik, bir tane oynayan yok ya. Bir tane hoplayan zıplayan göremedim orada. Dediler, dün içirmediler, sanki sarhoş oldum. Evet, her saniye değişiyor hava demiş. İstanbul'da da öyle zannediyorum. Evet, burada da öyle ya. Burada da böyle sabah geçen hafta mıydı? Montla geldim ben sabah, bildiğim montla geldim. Yani... Sabah çıktığımda soğuktu çünkü hava, esiyordu da. İnceden böyle yağmur yağsam mı yağmasam mı, yağsam mı yağmasam mı, bir kararsızdı. Böyle yer yer yağıyor, yer yer yağmıyordu. Böyle ahmak satan derler ya, ondan herhalde. Ama bu yağan da yağmur da değil, yani çamur yağıyordu. Arabanın camından ve üzerindeki monttan anlamıştım ki çamurun yağdığını. Çok belliydi ya çamur, yani nasıl oluyorsa. Bildiğin hani taş yağacak başımıza derler ya, bildiğin çamur gördük, tamam, ceviz kadar doluyu da gördük, taşı da görmeyelim bir zahmet, ama onu da bu gidişte herhalde göreceğiz gibi. Terk edecekler nasıl söylüyorsun değil mi? Evet evet evet, doldur. Çok ülkeler gördüm, çok diyar... Aynen İstanbul'da öyle, bir gün sıcak bir gün soğuk. Aynı durumdayız biz de ya. Biz ne yapacağız? Şaşırdık yani. Şöyle şaşırdık. Yani hırka alıyoruz yanımıza. Hırkayı alıyorum, tişörtle dönüyorum. Öyle oluyor. Yani bir şey elinde taşımayı da sevmiyorum ben. O huy var bende. Elime bir şey taşımayı sevmediğim için. Yanında yani gezdirmek de istemiyorum herhangi bir şey. En son arkadaşın arabasına koydum ben montu, orada kaldı yani yaklaşık 2 haftadır falan oradadır mont. İnşallah başına bir şey gelmez yani.

Şimdi Nazan Öncel'den Erkeklerde Yanar radyonuz olacak. Sonrasında ben yine burada olmaya devam edeceğim. Burası Radyo Kulüp ve Maxi Ben program devam ediyor. Sevgili dinleyenlerimiz o zaman gelsin bakalım. Erkeklerde Yanar hem de nasıl yanar, cayır cayır yanar. Öyle de bir şarkı var, cayır cayır yanıyor, ahan ahan burası diye. Aklıma da geliyor ya. Ne yapalım? Yok, muzurluktan değil, aklıma geliyor. Cayır cayır yanıyor, ahan ahan burası. Çok merak ediyorum, orası neresi?

Yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Ne haber Max denmiş. Vallahi nasıl olayım, nasıl olayım? İyidir. Senden ne haber? Ayşe aramızda Yunanistan'dan katılıyor. Yunanistan'a selam olsun. Havalar nasıl Yunanistan'da? Hiçbir fikrim yok, bilmiyorum ama. Selam olsun. Yine kuzenin Selen'e de selam olsun. hepinize selamlar. Yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Bugün erken gidiyorum, farkındayım. Yarının acısını çıkartacağız. Giderek Selim'le veda edeceğiz. Selim Oğur'la veda edeceğiz. Aşk sözlü şarkılar. Aşk sözlü şarkı daha doğrusu radyonuz olacak. İyi benden de bugün çok sıcaktı diyor. Evet, Yunanistan bugün çok sıcakmış. Bugün Zonguldak'ta bir değişikti yani. Bu hangi şarkı? Şey mi bu? Elle tutulmaz, gözle görülmez, batıyor her an şeffaf hançer sanki. Ya. Değil. İnadı bırak. Bir bakalım Selen nerede demiş. Nerede olacak? Herhalde Zonguldak'tadır. Türkiye'de mi? Yavaş yavaş gidiyorum sevgili dinleyenler. Yarın akşam saatler 20'yi göstermiş olduğunda yine burada olacağım. Ben müsaadenizi istiyorum. Bugün sınava girdim. Bol şanslar sana. Yorgunluk çöktü demiş. Görüşmek üzere. Herkese sevgiler diyor sevgili Pelo. O Selim'i dinleyip de öyle gideyim demiş. Şöyle Selim'le veda edeceğiz dedik. Selim Oğur ve Aşk Sözlü Şarkı radyonuz olacak. Yarın akşam saatler 20 göstermiş olduğunda yine burada olacağım. Yarın akşama kadar herkes kendine çok ama çok iyi baksın. Yüzünüzden gülücük, cebinizden paranız, yüreğinizden de sevginiz asla eksik olmasın. Her şey bitti dediğiniz anda bir gül çöksalar damarlarınıza ve her şey biter, bir şey asla bitmez. Işık ve sevgiyle baş baş.

Bu hoşça kal dura. Dur artık. İniyorum. Biletimi kestim ben. Kendime dönüyorum. İkimiz ayrı yolda. Artık sana elveda. Bitti artık o rüya. Ben artık gidiyorum. İşte bomboş elimle, paramparça kalbimle, o en suskun dilimle senden ayrılıyorum.

Şarkılar kanar beni. Sokaklar sarar beni. Duvarlar anlar beni. Ben artık susuyorum. Şifasız kaldı yaram. Atıldı aşkla aram. Bize mutluluk haram. Bunu da biliyorum. Yasakladım gölgeme. Yasakladım kalbime. Döner diye bekleme. Ben artık gidiyorum. Kalmasın dudak izin, silinsin parmak izin. Sonu yok sevgimizin.

çok denedim, bir türlü bırakamadım. Mağlup, zalim, batık bedel.

最鲁说的存在。Gökyüzünün kendi kesmiş panik atak çizgileri var alnında. Leyla'nın canı sıkkın 90'lar dinler camın karşısında. Bir çocuk